0: gang ke mogako
1: mo yo turumana ndi reti si yarenge
0: kai data bana bana pro baga chitori
1: kechemba kechemba kai ira ni reti yabwe si yarenge
0: amenda ikuri reti yabikira si yabikira ndo kujya kukunera